0: 早安，小面面。好可爱。咦，小面面好可爱。
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Kaşımız kalıktı balsın.
3: Ta zai shuo shenme?
4: Ting bu dong. Fanzheng bu xiang yao song wo men zou.
5: Ta zai gan wo men zou.
3: Na zou.
4: Zou. Zhe ge fen wei bu zou ye shi bu xing de. Zou ba.
3: Ma, wo bu gan zi ji zou.
4: Ge sha, bu yao zhe ge yang zi. Yong gan yi dian, wei xiao。
5: 잠깐버터가해
6: 잉크먼드바이버터가해